0: Radyo Dertimendis Ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops Ipove. Radyo Dertimendi.
0: Saatiz Dertimendi.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara David Bey. Ulevo siharuts. Çahutebis da zrdilobis bria. Stumris semirebay. Zabarula buramari. Kutaysu